Eyvallah. Teşekkürler. Eyvallah. Bende mi? Konuşayım mı? Herkese merhabalar kıymetli dostlar. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizleri gerçekten çok özledim. Uzun bir zaman oldu, çoğu kişiyle belki görüşmeyeli. Gerçekten burada olmak, İsrail'de olmak çok güzel. Beta katemlom evinim, kulum. Bırakayım abeyim, haberim yakarım. Çok beğenmek tam liyot itkem. Liyot otkem, liyotim. תזמורת של תום כהן, מאוד מאוד מאוד כיף בשבילי. טוב להיות איתכם, אני אמשוך כבר שם יורם. סייגלר אוסן, איקל ארסן, אז אושקי אלדניס. פשוט יבלו ניס, אה. דין נומרה, מספר אחד. תום אבא.

0: Süpersiniz.
1: Durmak yok.
0: Oh, vallahi birazdan kopacağız. Birazdan eğleneceğiz.

0: Muhteşemsiniz. Oo. Valla sende her şey var. Doğum abi. Ben Mesudar.
1: Sibolet le buraya.
0: Eyvallah. Oo.